0: Mahzı geç
1: değiş. Siz Aras Süpermarket Radyonu dinliyorsunuz.

0: olmaz.
1: Hanım, hanım, sonuncu dayanacaktı. Düşürsünüz.
2: Ana Süpermarket Radyo takdim ediyor.